Ne dodam. Yere zaman bu günlerin doğaçı cemali var. Diye sağlamı var. Bu mocayı bilmeden sahibim. Bakın atın. Şimdi çok onu neyip hemen dönüyor ki zaman. Kutu kanım.